gurbetin ıssızdır geceleri. Yar teninin sıcağın hasretin, arada aşkın attı.